bir garibi, niye yaşadım ben küçük kederim. Pişman olursam sevgisiz bir garibi, niye

yandır yanacağım. Ne kadar desem görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsan.

Sensiz bir gelbi niye yaşadım? Ben küçüp giderim pişman olarsam sevgisi.

Beni yıktı bu gidiş. Elesem de serseniş. Hayata devam için yok bir zerre.

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.